Le mehberen şimin bir şimadi mare on lizdan ze amin nayu kol sitrinzinin bişin ul mehbe netirin bayalma valma deyente.